Mesela programı yorum, emas şarkı yorum, oyu. Şey yorum, ama neydi, kez bu sana. Bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana,